innaka minal ayati wadh-dhikril hakim. İnne mesela İsa 'indallahi kemesali Adem.

Akhle be arabe be suras be rabina bae kurbae şer kurbae der be çep rasme te gmine. Azir jumine cem yan gazi da cem me diye kapın zira ve çepin de ele por keşin nav kandile gerdan zira.

Eyüp selamek eşmara şandiye got. Tiye selamun aleyküm. Aleyküm selam Eyüp can. Malata ava. Bibya vay selamek ve şandiye. Selamek kınu kurt gotiye. Başa sır sıra sır çavara. İcam harın ha. Sıranak xoya xoş gotar bikin lewrah lgor da xwazan he ji amdichin u burhan toprak ji bisek bere male xsu le beled nava dore de nava reze de kala kem bejin sıran men xoşana yad dore de ji aram sarhad de beje

0: Hazitu dotman ba u ajishtere pisman bam çiçeke çiçeke. Vrastiş xwe dotman mu pisman meme geleke zedene az bisaya stran ne selamen germ ji hamu dotman mu pisman maradişin xuş kamen az bawrum ku teji hana yani do xwe çandame kurdi dem geleke ne akrabaya me dost demez zedene dotman mu pisman meme ji geleke zedene.
1: Elbet elbet vakti du beşi şuan dostu akrabayı mezeden em kalabalığın rastiyeci.
0: Şuan misla ve gelmiş hami ara dişinin u hamu gohdarın TRT Kurdi radyoya reji dişinin peyam ekme yani gelek peyam emene gotine veşan kuş evar baş kuşke jmerdi jderi ka çiyaye mazi em ve gohdar dikin jgunde soğuk kuyu em ve gohdar dikin Sinan Ata sever bernama ve gelek ya kuşa biborinin. Strana mem ararat mubin ise radyoya şu haber yana çen keliya strana mem ararat bu rehava لیوه دیده مکانیز ده خودی حس که می دیسیج بو خاطره و تیخن دوریم و امگوی خوابیدن سترانه که بوزان دیارد بیجه گلی گلی

0: Êvara obxêr, îro 26 Hezîranê rojayînê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin, em ê li rojava dinyayê û Tirkiyeyê binêrin. Hadîse û hewadîsên ku derketine pêş, geşedanên dawî, rûdarên dawî çin em ê binin ser ekranê. Lê pêşî çend nûçeyên ku derketine pêş, aktorê navdar Kadîr İnanır wefat kir, xebereke dilsoş mixabin 77 salî bû, tedawîya wî dewam kir, lê xebereke wiha dilsoş hat, Kadîr İnanır wefat kir temaşvan nêşe. Ayrıkare Serok Komar Cevdet Yılmaz got ku duvarı Türkiye abe terörde konak eke nu despe kirke Yılmaz desinşan kir ku hedefa asıl danina çekane yani danina silahane peki mesajen ve çibun divim müşarede me lebinirin o binin serektane. Mektebi ro kadiyan bi milyon anfadine kar çun karneyin hüestendin ucbo uanji tatil despe kir tatila dümohan roja davi çoğa derbas bu mekteban edibistanan Emi Lebinir'in o binin serektani. Li Agriye Doza Leyla Aydemir'i carek edin hat ditin mahkeme jibo Bersuçe Girti APV AP Leyla Yusuf Aydemir cezaye müebbete ki girankiri da şeş Bersuçe'nin ku ne girti dağıtın dar zandinji beraat kirin karareke vaha derket ji mahkeme. Yen kun Alber Televizyon'in khane o Liber Radyo'ya goyun valmene keremkin nüçeyni varı tasbetkin. Bi xebereke dilsoş em dest pê bikin aktorê navdar û meşhur Kadîr İnanır wefat kir. Xeber nû hat nû gîş destê me İnanır ev demek bu ku tedawiya wî devam dikir lê di 77 saliya xwe da jî çû ber rehma Xwedê yek ji aktorên efsanekên Yeşilçamê bû Kadîr İnanır. Di sala 1949'da li Fatsa Orduyê jî dayîk bû li zanîngeha Marmaray fakülteye ragandin ekadandı bu. Aktörün avdardı gelek filmin bin navu denk dalist nekhasın filma Selvi Boylum Al Yazmalım de Diroka sinemaya Türkiye'de akvadiyeceye ke müstesnaye Kadîr İnanır gelek helatçi standın evde mekel İstanbul'e tedavidi bu o da hafte ve hafte saliye akvadiyeceye vefat kir. Em devam ikim bi xeberin xoyendin Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan mizgini da ihracatkaran Erdoğan got ku sinore rojane ki krediya reaskonti buke 5 milyar lira Serok Komar ragan ku di sala 2025 anda rakamin ihracata mal u hizmeti buna rekora diroka komari Erdoğan de Siyu Seyemin lijneye giştiyka timida de merasima xelatan a şampiyonin ihracatkaran da ahbi.
1: Daha önce 300 milyon
2: Sinore Rojane'ye krediyen reis konti kuberyan az 700 milyon lira bu, mekribu çaru niv milyar lira. Nahan 500 milyoni jididin ser u ev rakam dibe 5 milyar lira. Yani sinore rojane'ye krediyen reis konti ku 700 milyon lira bu, nahabu hafde katu 5 milyar lira. Bilaj bu ihracat karen meli ser khayre be.
3: Mizgini da ihracat karan. Gotku Türkiye ve duvarı ihracat ede betir bir peşbkeve.
1: İhracatçılarımızla
2: Heya mekennu te ku emeli gel ihracat

0: tekiliyên van karê me bibe, her du alî jî bi wan daxuyaniyên xwe vê meseleyê alostir dikin. Pêwîst e ku ji van tişta xwe bidin alî, got em welatên ek û li kendavê tu carê heşê xwe nanîn serê xwe, diçin bi dijmin re hevkarî dikin, li dijî me disekinin, welatê xwe didin Amerîkayê, Amerîkayî ji wê derê mûşekan wekî alavê din dişîne welatê me, welatê me xerab dike. Va ne em bêjin cînartiye, ne mislimantiye, pêwîst e ku car din bifikirin. Wekî din jî çapemeniya Amerîkayê Wall Street got yek lêkolînekî hatiye çêkirin, niha îran li ser wî dixebite yek sîstemekî dibe ku daha tu da wî dayîne holê ji bo rêziknameyekî çêke pere ji bo xizmet, ji bo ewlehiyê, ji bo tengava Hirmizê ew keştiyekî ji wê derbas dibe biçin bigre. Go li gotina wî dibêje her sal heke bûyî awayî ve îran 40 milyar dolar ji wê derê qezenc bike.
1: Ligel Agirbest İsrail Gazze katliamı dike Şiroja Agirbest hat ilan kirin o vir ve hatra gandun ku düstu şes zarok hatine kuştin. Fona zarokan ANTV'nin yekvi UNICEF'i bertek nişane katil kirin a zarokanda. Hat kotin zarok nel qada şer de malin xedatin kuştin. İsrail Şireya Rojava o kutsa rojilat şi dev jizilmi bernade.
2: İsrail'a qatil li Gazze'ye agirbeste bin pedike u qatli amandike. Dikirkirina li Gazze'ye de heta niha 73043 kes hatin qatil kirin. Fonan avne teveyya alikariya zarokan ane teveyin yekbuyi UNICEF'e ragahant ku ja agirbesta jotmaha 2025 anu verve heri kem düsluşe zarokatine kuştin. Mehmed 13 sali ji bu hedefa erişen İsrail'i. İsrailiye ki bu kuntağa çeka xalleda ujber ve cavin vi korbun. İsrail şeriaya rojava ku dagir giriye ji terör edike. Digre ser malan u Filistiniyan qatil dike. Deyrişen leşkerin İsrail'e de du Filistiniyen din hatın kuştin. Komeleya esir ana Filistin'e dahuyani da u god, operasyonin İsrail'e bune infazin be mahkeme. Di serde girtinin davide se juan zarok şanze Filistini hatın bin caf girin. Hezin İsrail'a qatil li Qudsa rojlat ji bi ser salona davet ede girtin. Zavaye Filistini bavu braye wi bin caf girin.
1: İsrail'e daha girker, Ligel Agirbest seri şeyin xoyen li serbaşire Lübnan'e de domine, li Washington'a Amerika'yı müzakireyin Lübnan'u İsrail'i devam dikin. De müzakireye andatı, xostin ku İsrail cihen cihen daha girkiri vekşe, li başure velet gelek khani veran bune, bisar hazaran kesin ku cihi u varin xo bune ji, vedgarın malin xo, li beli li hereme kevir li ser kevir nemaye.
3: İsrail'e dağırken Ligel Agirbez o müzakereyen Amerika ve İran'ı erişi Lübnan etke. Artışa dağırken bir topu balafran erişi bajarı nebatiye ekir. İsrail'e gelek caran erişi bajaroka Mansuriye ya bajarı Suriye ekir. Ve erişa daviden hümateke bermayı takıya. Dibüyeli de kesekmir, kesekcib grani birindar bu. Dve peyvajı da civinin Lübnan o İsrail'e yeni Washington'a paytaxtı Amerika'yı cij nezve teşofandın. Müzakere bu nav benkariya Amerika'yı temeşandın. Di civine de li serveyeke te ahıvin ku İsrail jühün herimin kulli başvuru Lübnan'e da gırkırne vekşe. O vanderan teslimi artışa Lübnan'e bke. Hezin kırker in İsrail'i di dağıyaniyen kuyen yembele de gotubun. Emeş cihen ku ketne desteme dernek evin. Li Lübnan'e zide 3 milyon kez cihuvarin kuyen. Kesin vedgarın malin kuyen rastiyen kazantin.
1: Li Venezuela'ya du erdheşin mezin çebun Türkiye pişti erdheşan Ali Karike dişine herima felaketi Balafıra eskeri Hikakute'da ekibin legerin hilaskirin u Ali Karike insani yana ketri. De ekibe da jü personelin afat umke u heyva sora Türkiye si u heft kesene Ligori planı ve sibeji ekibeke ku jü bist kesan pekte büçe herima felaketi.

0: Öyle kavmi. Reviye kejin jniş kave nexweş ket. Reviyin dinji desmi müdaxeleyi pireka 6 sali kirin. Velatiyan xeberda ajokari otobüsü Erdoğan küllü. Paşi, Revi ve ajokaj bu alikariya pireke seferber bun.
1: Araç içinde seslerin ve çılık...
2: Denge qerin u havara reviyan hat. Paşi jmara behsara uşa jineke kirin. Me tekmina qriza dil kir. Loma min tavile riyakwa guhert u bere xoda nexweşxane.
0: Jinkan xweş bilez û bez gahandin nexweşxane. Bîrek li servîsa bilez a nexweşxaneya lêkolîn û perwerdeyê hat razandin. Piştî kontrolan eşkere bû ku bîreka 6 salî krîza dil derbas kiriye. Tê gotin rewşa nexweşa ku navê wî Mehdiye Gencoyê baş e.
3: Havine, tesira havine devam dike lebe binerin berfeyle erdiye evder. Klebana şin nakiye temaşava nevşa berfeyle erdiye tabi. Koçer bi hayvanî xwe berê xwe din zozanan lê rêda jî berfeye girtiye rê em bêjin. Makîne wiha rê vedike ji bo wan koçeran em bêjin dixebitin berfeke zêde hê li erdê heye û rê tê vekirin havîn û dîmeneke wiha ji qilebana şirnaqî manî ser ekranê. Em devam bikin îsal tabî baran zêde barî li xwezayê jî gelek kuvark hene. Piştî baranê çimkî dertkevin kuvark. Welatî ji bo kuvarkan berhev bikin dertkevin xwezayê lê pispor ji bo kuvarkên bi jehrî welatiyan îşar dikin dibêjin kuvarkên ku hûn ji xwezayê berhev dikin nexwin.
0: Piştî baranan li xwezayê kuvark zêde bûn. Welatî ji bo kuvarkan berhev bikin dertkevin xwezayê. Lê pispor derbarê kuvarkên bi jehrî de welatiyan hişyar dikin.
4: Sizlere hayati bir uyarım var. Lütfen doğadan topladık.
2: Ez doğazım velatiyan hışyar bikim. Kıvargen çoleyen gunj huzaya berev dikin nekhun. Kıvargen kupişti baran eten berev girin, her saldı bin sedema gelek nekhoşyan. Dve emzanı bin ku, bijari ketina kıvargan ne nekhoşye kemide ye. Carna de demeke kürtte, dibin sedema ternekirina gezebe umirini.
0: Doktor Muhammed Gürhan Dibece, Navkarkede gelek agahiyen şaşihene.
4: Sirkeyi suda beklettim. İyice kaynattım.
2: Hene gwelati, gıvar kandına vava sirke kiri de dihelin, anji bi devre dikelinin. U dibijin jara oan diçe, ev ne raste. Jara dinav gıvar kande bi kelandini, anji bi pijandini naçe. Jibo tendürüstiye akhe, dve emtene gıvar ken paket kiri bukhun.
0: Pispor dibijin gertişten veki gecbun, vareşin o eşazlık çebe, dve velati demirdez telefoni sedu duazdan, anji sedu çarde navenda şevra jahre yane teveyi uzemipkin.
3: Jibana kuyi sal şiri u baran zede bu helberina maasiyan ji ji salin beri çetire liwane di gelek tesisan da helberina maasiyan tekirin par da hamu tesisan da 2500 ton maasiyatı bun gandin te payin isal helberin zede bebe u derkeve 4000 toni.
5: Liwane 36 tesisyen maasiyan hene. Pardıvan tesisinde da azar u pesat ton masi hatine hilberin. Jiboku İsal Şili u Baran zede bu ve ki çandiniye hilberina masi anji geleki başı. Lugunde khanıkı ye payız avayeji tesisin masi an hene. Livan tesisan sale be tonan masi tenegahandın. Serokê Yekîtiya Berhemên Avê Abdulmenav Budak got, di tesîsan de masiyên çeman û yên sorbelek tene gahandin.
6: Dehli alabalık tesisiye me hene. Bence alabalık tesisiye me baraj edanın, seliye mehlamı değirmen düzüydiyanın, düdücü Nordus bölgesi yamada mevcuttin. 1100 ton yıllık üretim kapasitesi yama mevcutte. Salih hem 1100 tonlar üretmiştiken, emmi şekli ithalat, ihracat amaciliye mevcutte çedbeti.
5: Masiyen ku divan tesisande be pişkiriya devlet etene gahandın, teneşandın gelek bajaran.
7: Em yavriye Türkiye geneliye vereytken, hatta ki Fethiye'ci mehbar vereyken. Elazığ, Sivas, Kayseri, Erzincan, mevan beranda Erzurum'e ve yavri vereyken. Masiya mazınci, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, var.

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Ne derdi dila alemdi bi vallah bu şe halku alem